Bestecinin 1858 yılında tamamladığı ve sonraki sene ilk kez kendisinin seslendirdiği eserin solisti, 1983 doğumlu İsviçreli piyanist Francesco Piemontesi.

Johannes Brahms'ın Opus 15 Re minör 1. piyano konçertosunu, solist Francesco Piemontesi ve İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 12 Eylül 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser programından sunacağımız diğer eser, Gustav Mahler'in 5. senfonisi.

Gustav Mahler'in 5. senfonisini İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 12 Eylül 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımızın bu bölümünü İsveçli besteci Hildur Lundvik'in solo soprano ve a cappella koro için Verlan Stamnin başlıklı parçasıyla noktalıyoruz.

İsveçli romantik dönem bestecilerinden Hildur Lundvik'in Verlaine Stamnin adını verdiği parçasını soprano Aslök Rosen ve İsveç Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo...

Sergei Rahmaninov'un Opus 19 Sol Minör Cello Sonatını, cello'da Elizabeth Dolin ve piyano'da Francine Kay'den dinledik. İtalyan besteci Ildebrando Pizzetti'nin 1923 yılında a cappella koro için kaleme aldığı Requiem Mass'la devam ediyoruz.

Palumbo yönetimindeki Fransa Radyo Korosu, Ildebrando Pizzetti'nin 1923 yılında kaleme aldığı Requiem Mass'ı seslendirdi. Johann Sebastian Bach var sırada. Bestecinin klavyeli çalgılar için 902 katalog numaralı Sol Majör Prelüt ve Fügettasını dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 902 katalog numaralı Sol majör prelüt ve fügettasını Klavsen'de Andreas Steyer'den dinlediniz. Polonyalı besteci Stanislav Moniuszko'nun Otto Nikolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları operası için kaleme aldığı bale müziğiyle devam ediyoruz.

Stanislav Monyushko'nun Otto Nikolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları Operası için bestelediği bale müziğini Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. İngiliz besteci John Wilby'a ait 1609 tarihli bir madrigal var sırada.

O Holten yönetimindeki BBC şarkıcıları İngiliz besteci John Wilby'a ait 1609 tarihli bir madrigal seslendirdi. 20. yüzyılın İngiliz bestecilerinden Malcolm Arnold'un klarinet ve piyano için 1951 yılında yazdığı Sonatina ile devam ediyoruz.

Malcolm Arnold'un klarinet ve piyano için bestelediği sonatinayı klarinette Fabio Di Casola ve piyanoda Alexander Boschoten'den dinlediniz. Bir diğer İngiliz besteci Alice Mary Smith'e ait Pandora'nın Maskesi başlıklı operadan iki intermezzo var sırada.

Miss Mary Smith'in Pandora'nın Maskesi operasından orkestral bölümleri BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi. 20. yüzyıl bestecisi John Escoza'nın iki arp için kaleme aldığı Gavotte, Minuet ve Jig'den oluşan 3 dans başlıklıyla devam ediyoruz.

Escoza'nın Üç Dans başlıklı eserini Arp sanatçıları Julia Shaw ve Nora Bumanis'ten dinledik. Programımız Franz Schubert'in bitmemiş eserlerinden biri olan Si bemol majör yaylı çalgılar triosunun Allegro tempolu ilk bölümüyle sona eriyor.

0: An Papiye, Schubert'in 471 katalog numaralı Bitmemiş Yaylı Çalgılar Üçlüsü'nün Allegro Tempolu ilk bölümünü seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Beysirken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç

İhtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, Zengezur koridorunun stratejik önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını, Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran'ın sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından İran tarafından açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, askeri yöntemlerin çözüm olmadığını vurguladı, ABD'ye uyarıda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Belirsizliklerin uzun sürebileceğini işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Komisyonda küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikle nükleer tesislerin işletilmesinde sıfır hata prensibiyle siber savunma hatları oluşturulması zorunlu hale geldi. Araç bilgilerine erişim belirli şartlara ve katılım payına bağlandı. Sorgu veya dönen kayıt başına 2 lira işlem katılım payı alınacak. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başlıyor. Saha 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmiş, denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulunduğu bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine gizli servis Beyaz Saray'a giriş çıkışları kısa süreliğine durdurdu. Haberleri sunduk.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 81b, Mi bemol majör, 2 korno, 2 keman, viola ve violonsel için altılısından bölümler dinlediniz. Consortium Classicum, Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Felix Mendelssohn'un Opus 12 2 numaralı La minör yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Brodsky dörtlüsü seslendirdi.

Josef Rheinberger'in 3 numaralı Si majör piyanolu üçlüsünden bölümler sunduk. Parnassus üçlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bu hafta yolu Viyana'dan geçen besteciler dizimizin 6. bölümündeyiz. Ve konuğumuz Franz von Suppe. Viyana. Bu şehir yalnızca büyük senfonilerin, derin iç dünyaların, sarsıcı fikirlerin değil, aynı zamanda hafifliğin, zarafetin ve sahne neşesinin de şehridir. Ama Viyana'nın bir başka yüzü daha vardır. O da hafif, daha parlak ama bir o kadar da ustaca kurulmuş bir dünya. İşte bu dünyanın en önemli isimlerinden biri Franz von Suppe. Operet geleneğinin güçlü temsilcilerinden biri olan Suppe, müziği sahneyle buluşturan, dinleyiciyi gülümseten ama aynı zamanda çok iyi yazılmış orkestrasyonuyla dikkat çeken bir bestecidir. Onun müziğinde sahne her zaman canlıdır, karakterler hızlıdır, hikayeler akıcıdır, ritim neredeyse konuşur. Ama bu hafifliğin altında son derece bilinçli bir yazı ve güçlü bir müzik zekası vardır. Programımızın ilk eseri olan Franz von Suppe'nin Die Schöne Galatea, Güzel Galatea adlı operetinin valsini, Janos Sander yönetimindeki Budapeşte Filarmoni Orkestrası

Programımızın ilk eseri olan Franz von Suppé'nin Die Schöne Galatea, yani Güzel Galatea adlı operetinin valsini, Janos Sander yönetimindeki Budapeşte Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Suppé, Viyana'nın yalnızca düşündüren değil, aynı zamanda eğlendiren yüzünü temsil eder. Bir an için ciddiyetten uzaklaşmayı, müziğin keyifli akışına kendini bırakmayı hatırlatır. Bugün Viyana'nın daha hafif ama incelikli dünyasına adım atıyoruz. Sahnenin ışıkları yanıyor, perdeler aralanıyor ve müzik bizi bir başka Viyana'ya davet ediyor. Franz von Suppé'nin Leichte Cavaliere, yani hafif süvari, operet repertuarının en tanınan ve en enerjik orkestral parçalarından biridir. 1866 yılında yazılan bu eserin uvertürü, adından da anlaşılacağı gibi bu operetin açılış müziğidir. Ancak zamanla sahneden bağımsız bir konser parçası haline gelir. Eser, ritmik canlılığı ve akıcı melodileriyle dikkat çeker. Başlangıçta daha çağrışımlı bir atmosfer kurulur. Ardından müzik hızlanır ve dinleyiciyi içine çeken hareketli bir yapı kazanır. Özellikle at koşusunu andıran ritmik figürler, eserin en karakteristik özelliğidir. Bu sayede müzik, yalnızca duyulan değil, aynı zamanda gözle canlanan bir sahne hissi yaratır. Hafif süvari, Suppé'nin müziğinde sıkça görülen özelliği açıkça gösterir. Hafif, akıcı ve erişilebilir bir dil kurarken aynı zamanda güçlü bir orkestral etki yaratabilmek. Bu eser, operet geleneğinin enerjisini ve Viyana'nın canlı sahne dünyasını yansıtan en parlak örneklerden biridir. Şimdi Suppé'nin Hafif Şövalye adlı operetinin uvertürünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Franz von Suppé'nin Hafif Şövalye adlı operetinin uvertürünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Suppé'nin Şair ve Köylü yani Dichter und Bauer adlı eseri 1846 yılında yazılmış bir operettir. Bugün en çok uvertürüyle tanınsa da aslında bir tiyatro oyunu için bestelenmiş ve sahneyle iç içe düşünülmüş bir eserdir. Konu, adından da anlaşılacağı gibi iki farklı dünyanın karşılaşması üzerine kurulur. Bir yandan daha zarif, düşünsel ve sanatsal olan şair, diğer yandan daha doğal, gündelik ve sade olan köylü. Bu karşıtlık müziğin içinde de açıkça hissedilir. Suppé, bu eserde müzik aracılığıyla karakterleri ayırır. Pastoral, yumuşak ve lirik bölümler doğallığı temsil ederken, daha hareketli ve teatral pasajlar sahne enerjisini taşır. Bu yüzden eser, yalnızca anlatılan hikayeyi değil, o hikayenin ruhunu da müzikle kurar. Şair ve Köylü, Suppé'nin operet anlayışını iyi özetler. Hafif görünen ama dikkatle inşa edilmiş, sahneyle güçlü bir bağ kuran ve dinleyiciye doğrudan ulaşan bir müzik dili. Şimdi Franz von Suppé'nin Dichter und Bauer yani Şair ve Köylü operetinin uvertürünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Franz von Suppé'nin Dichter und Bauer yani şair ve köylü operetinin uvertürünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Franz von Suppé'nin Boccaccio adlı opereti 1879 yılında sahnelenmiş ve bestecinin en başarılı sahne eserlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Konusunu İtalyan yazar Giovanni Boccaccio'nun hayatından ve Decameron hikayelerinden esinlenir. Eser, Floransa'da geçen hafif, mizahi ve zaman zaman romantik bir hikaye sunar. Suppé, burada operet geleneğinin temel özelliklerini ustalıkla kullanır. Akıcı melodiler, canlı ritimler ve sahneye uygun teatral enerji. Müzik, hikayeyi taşırken aynı zamanda dinleyiciye doğrudan ulaşan bir zarafet kurar. Operetin en bilinen bölümlerinden biri olan Florence Hat Schöne Frauen düeti, eserin neşeli ve akıcı karakterini yansıtan canlı bir parçadır. Bu düette müzik hafif, ritmik ve kolay hatırlanabilir bir yapıdadır. İki ses arasında kurulan diyalog, sahnedeki mizahi atmosferi güçlendirir. Melodiler akıcıdır, dinleyiciyi hemen içine çeker. Bu parça, Suppé'nin operet dünyasındaki ustalığını gösterir. Hafif görünen ama son derece etkili ve sahneyle bütünleşen bir dil. Şimdi Suppé'nin Boccaccio operetinden Boccaccio ve Fiametta'nın Florence Hat Schöne Frauen adlı düetini soprano Annelise Rothenberger ve bariton Hermann Prey, Karl Mikalski yönetimindeki Grand Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Fürlin, Fürlin, Fürlin.

Franz von Suppé'nin Boccaccio adlı operetinden Boccaccio ve Fiametta'nın Florence Hartmann Schöne Frauen adlı düetini, soprano Anneliese Rothenberger ve bariton Hermann Prey, Karl Mikalski yönetimindeki Grauke Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Konusunu Yunan mitolojisindeki Pigmalion ve Galatea hikayesinden alır. Ancak Suppé, bu hikayeyi ciddi bir trajedi olarak değil, hafif, mizahi ve sahneye uygun bir dille ele alır. Eserde heykeltıraş Pigmalion'un yaptığı heykelin canlanmasıyla başlayan olaylar, aşk, kıskançlık ve küçük komik çatışmalar etrafında gelişir. Müzik, operetin doğasına uygun olarak akıcı, parlak ve ritmik bir yapı taşır. Suppé, burada melodik açıklık ve teatral zamanlama ile dinleyiciyi kolayca içine çeken bir atmosfer kurar. Ah, mich sieht zu dir düeti, Galatea ile Ganymed arasında geçen neşeli ve flörtöz bir sahnedir. Bu bölümde müzik hafif, akıcı ve oyunludur. İki karakter arasında sürekli bir çekim ve şakacı bir atışma hissi vardır. Sesler birbirine yaklaşır ama bu dramatik yoğunluktan çok sahneye canlılık katan zarif bir eğlence duygusuyla ilerler. Bu düet, operetin genel karakterini yansıtan, dinleyiciyi gülümseten enerjik bir an olarak öne çıkar. Şimdi Suppé'nin Die Schöne Galatea, yani Güzel Galatea adlı operetinden Galatea ve Ganymed'in Ah mich sieht zu dir adlı düetini soprano Eleanor Marguer ve mezzo-soprano Marianne Bethkeiland, Bruno Weil yönetimindeki Capella Coloniensis orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Franz von Suppé'nin Die Schöne Galatea, yani Güzel Galatea adlı operetinden Galatea ve Ganymede'in Ach, mich sieht's zu dir adlı düetini, soprano Eleanor Marger ve mezzo-soprano Marianne Bate-Kylland, Bruno Weil yönetimindeki Capella Colonizes orkestrası eşliğinde seslendirdiler. Franz von Suppé'nin Ein Morgen, Ein Mittag und Ein Abend in Wien, Viyana'da Sabah, Öğle ve Gece adlı eseri, 1844 yılında yazılmış ve Viyana'nın bir gününü müzikle resmeden programlı bir yapı taşıdır. Eser, başlığından da anlaşılacağı gibi günün üç farklı zamanını tasvir eder. Sabah bölümünde müzik daha yumuşak ve aydınlıktır. Şehir uyanır, hareket yavaş yavaş başlar. Öğle kısmında tempo artar, ritim canlılaşır. Viyana'nın gündelik hayatı, kalabalığı ve enerjisi hissedilir. Eğlence, dans ve şehir yaşamının neşeli yüzü öne

çıkar. Supe burada yalnızca orkestral bir parça yazmaz. Adeta bir şehir portresi çizer. Sahne olmadan bile teatral bir atmosfer kurar ve dinleyiciyi Viyana'nın içinde gezdirir. Bu eser aynı zamanda bir uvertür olarak düşünülebilir. Kendi başına ayakta duran, karakterli ve anlatı gücü yüksek bir açılış müziği. Supe'nin uvertür anlayışında olduğu gibi, burada da müzik yalnızca bir başlangıç değil, başlı başına bir sahne, bir hikaye ve bir atmosfer kurar. Franz von Supe'nin Ein Morgen, Ein Mittag und Ein Abend in Wien, Viyana'da Sabah, Öğle ve Gece adlı uvertürünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Franz von Suppe'nin Ein Morgen, Ein Mittag und Ein Abend in Wien, yani Viyana'da Sabah, Öğle ve Gece adlı uvertürünü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Suppe'nin The Africa Rise, yani Afrika Seyahati, 1883 yılında sahnelenmiş, bestecinin daha az bilinen ama renkli operetlerinden biridir. Eser, dönemin egzotik merakını yansıtan bir kurguya sahiptir. Farklı coğrafyalara duyulan hayranlık, sahne üzerinde mizahi ve hafif bir anlatımla işlenir. Suppe burada yine akıcı melodiler, canlı ritimler ve teatral etkiyle dinleyiciyi kolayca içine çeken bir dünya kurar. Operet içerisinde yer alan Titania Valsi, bu dünyanın en zarif ve en akılda kalıcı anlarından biridir. Vals formunun akıcı üç zamanlı yapısı, müziğe hem hafiflik hem de şık bir hareket kazandırır. Melodi yumuşak ve kıvraktır. Dans hissi hemen kendini hissettirir. Şimdi Suppe'nin The Africa Rise, yani Afrika Seyahati adlı operetinden Titania'nın valsini Alfred Walter yönetimindeki Slovak Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Frans von Suppé'nin Die Afrika Reise yani Afrika Seyahati adlı operetinden Titania'nın valsini Alfred Walter yönetimindeki Slovak Devlet Senfoni Orkestrası seslendirdi. Frans von Suppé ile Viyana'nın başka bir yüzünü dinledik. Bu, büyük fikirlerin değil, ince dokunuşların dünyasıydı. Suppé bize şunu hatırlatır. Müzik yalnızca derin olmak zorunda değildir. Bazen zarif, hafif ve akıcı da olabilir. Suppé yalnızca hafif müzik bestecisi değildir. Gerektiğinde ciddi ve geleneksel bir dil de kurabilir. Tam da bu noktada programımızın son eseri olan Frans von Suppé'nin neredeyse hiç bilinmeyen eserlerinden biri olan Requiem'in ikinci bölümü olan Dies Irae'yi Gerd Schaller yönetimindeki Münih Filarmoni Korosu ve Filarmonia Festiva Orkestrası'nın canlı kaydından dinliyoruz.

0: Programımızın son eseri olan Franz von Suppé'nin neredeyse hiç bilinmeyen eserlerinden biri olan Requiem'in ikinci bölümü olan Dies Irae'yi Gerd Schaller yönetimindeki Münih Filarmoni Korosu ve Filarmonia Festiva Orkestrası'nın canlı kaydından dinledik. Suppé geniş bir eser kataloğu bırakmadı. Ama yazdığı her şeyi sahne için yazdı ve sahnede yaşamaya devam ediyor. Programımız boyunca bahsettiğimiz o hafifliğinin içinde bile büyük bir ustalık saklıdır. Programımızı kapatırken bugüne özel bir kutlama mesajı paylaşmak istiyorum. Benim de mezun olmaktan gurur duyduğum 6 Mayıs 1936'da Mustafa Kemal Atatürk'ün özel direktifleriyle kurulan Cumhuriyetimizin mihenk taşlarından Ankara Devlet Konservatuarı bugün 90 yaşında. Nice 90 yıllara Ankara Devlet Konservatuarı. Haftaya müziğin rotası, yolu Viyana'dan geçen besteciler dizimizin 7. bölümüyle sizlerle buluşacak. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda Mehmet Acar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Müziğin rotası.

0: Odadan dünyaya.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Bugün programımızda 7 Mayıs doğumlu olan romantik dönemin iki büyük bestecisi Çaykovski ve Brahms'ı ağırlayacağız. İki bestecinin derinlikli anlatımlarıyla dikkat çeken eserlerinden seçmeler sunacağız. Programımızda hem lirik hem de içsel dünyası güçlü yapıtlar sizleri bekliyor olacak. Dinleyeceğimiz ilk eser Çaykovski'nin oda müziğindeki en zengin dokulu eserlerinden biri. Floransa Hatırası başlığını taşısa da Rus melodik karakteri eserin her anında hissedilir. İkinci bölüm, bestecinin içsel dünyasını yansıtan lirik ve duygusal bir yapıdadır. Şimdi Çaykovski'nin Opus 70 Re minör yaylı altılısının ikinci bölümü Adagio'yu Borodin Quartet, Heinrich Talalyan ve Mstislav Rostropovich'ten dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin Opus 70 Re minör yaylı altılısının ikinci bölümü Adagio'yu Borodin Quartet, Heinrich Talalyan ve Mstislav Rostropovich'ten dinledik. Sırada Brahms'ın Opus 115 Si minör klarnet

Beşlisi'nin ikinci bölümü var. Brahms'ın geç dönem eserlerinden olan bu beşli, klarnet için yazılmış en önemli oda müziği eserlerinden biri. Eserin ikinci bölümü olan Adagio, Brahms'ın geç dönemine özgü, derin içsel huzur ve melankoliyi yansıtır. Bölüm, klarnetin son derece yalın ve neredeyse şarkı söyler gibi başlayan solosuyla açılır. Bu tema, yaylıların yumuşak eşliğiyle adeta zamansız bir atmosfer yaratır. Şimdi Brahms'ın Opus 115 Si minör klarnetli beşlisinin ikinci bölümünü Sebastian Manz ve Danimarka yaylı dörtlüsünden dinliyoruz.

Brahms'ın Opus 115 Si minör klarnetli beşlesinin ikinci bölümünü Sebastian Manz ve Danimarka Yaylı Dörtlüsü'nden dinledik. Programımıza Tchaikovsky'nin Opus 50 La minör piyanolu üçlüsünün birinci bölümüyle devam ediyoruz. Tchaikovsky'nin tek piyanolu üçlüsü olan bu eser, yakın dostu ve piyanist Nikolay Rubinstein'ın ölümü üzerine yazılmış güçlü bir ağıt niteliğindedir. Besteci, oda müziğine mesafeli olmasına rağmen bu eserde son derece yoğun ve dramatik bir anlatım kurar. Şimdi Tchaikovsky'nin Opus 50 La minör piyanolu üçlüsünün birinci bölümünü Marta Arteriç, Gidon Kremer ve Misha Maiski'den dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin Opus 50 La Minör Piyanolu Üçlüsü'nün birinci bölümünü Marta Arteriç, Gidon Kremer ve Misha Maisky'den dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, şimdi dinleyeceğimiz Brahms'ın Opus 120 2 numaralı Mi bemol majör sonatından bölümlerle sizlere veda ediyoruz. Johannes Brahms'ın eserinde ikinci bölüm, tutkulu ve ritmik açıdan canlı yapısıyla klarnetle piyano arasındaki sakin ve lirik bir başlangıcın ardından daha hareketli, hafif ve dansı andıran bir karaktere geçerek eseri dengeli ve aydınlık bir ifadeyle tamamlar. Şimdi Brahms'ın Opus 120 2 numaralı Mi bemol majör sonatından bölümleri Pablo Barragán ve Juan Pérez Floristán'dan dinliyoruz.

0: Brahms'ın Opus 122 numaralı mi bemol majör sonatından bölümleri Pablo Barragán ve Juan Pérez Floristan'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, bugünkü programımızda Çaykovski ve Brahms'ın oda müziği repertuarından seçilmiş son derece etkileyici eserlerini dinledik ve Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, keyif dolu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Odadan Dünya'ya.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Zamanın Ruhu başlıyor.
1: TRT Radyo 3'ten herkese merhabalar. Zamanın Ruhu'na hoş geldiniz. Bugün bahar ve neşenin notaları, klasik müzikte bahar esintileri, klasik müziğin en neşeli, en mutluluk veren eserlerinden bir seçki sunacağız sizlere. Çünkü neşe, müziğin ve ruhun en güzel duygularından biri. Hayatın iniş çıkışlarında neşeli bir melodinin ruhumuza kattığı ışık gibisi yoktur diye düşünüyoruz. Kısacası bugün baharın neşesine ve gülümsemeye davetlisiniz. Neşe kimi zaman bir çocuğun kahkahasında, bir kuşun cıvıltısında, kimi zaman bir bahar melteminde saklı. Bugün klasik müziğin neşe dolu eserleriyle devam ederken gülümsemek, kahkaha atmak ve müziğin coşkusuna kapılmak için buradayız. İlk olarak her duyduğumuzda içimizi kıpır kıpır eden bir melodiyle başlıyoruz. Mozart'ın Küçük Bir Gece Müziği eserinden Allegro bölümünü Martin in the Fields Akademi Orkestrası ve Şef Neville Mariner yönetiminde dinliyoruz. Zamanın Ruhuna hoş geldiniz.

Mutluluğun formülü neşe, kahkaha, biraz da müzik. Neşeli, ritmik bir müziğin etkisi beynimizde mutluluk hormonu salgılanmasına neden oluyormuş. Bugün bilim insanlarına göre özellikle 120-140 metronom hızındaki müzikler kalp atışımızı dengeliyor ve kendimizi daha enerjik hissetmemizi sağlıyormuş. İşte şimdi tam da böyle bir eser. Viyana Filarmoni Orkestrası, Şef Zubin Mehta yönetiminde Strauss'un unutulmaz Triç Traç Polkası. Şimdi kulaklarınızda.

Leonardo da Vinci'ye ithafen Rönesans ruhunu yansıtan bir eserle devam ediyoruz. Vivaldi'nin Dört Mevsim eseriyle. La Primavera, Violin Concertosu'nun bahar bölümünü viola sanatçısı Giuliano Carmignola ve Andrea Marcon şefliğinde Venedik Barok Orkestrası'ndan dinliyoruz. TRT Radyo işte. Zamanın ruhunda kalın.

Türk klasik müziğinde de neşe ve mutluluk her zaman var olmuştur. Uzun kış gecelerinin ardından gelen baharı, dostlukları ve içten gelen coşkuyu anlatan eserlerimizden bir diğeriyle devam ediyoruz. Tanburi Cemil Bey'in Nikriz Longası'yla Hakan Şensoy yönetiminde kemanda Cihat Aşkın seslendiriyor.

Dallar gibi uzanırım gökyüzüne ve sen bana dokununca tüm baharı içimde hissederim. Pablo Neruda'nın ünlü dizeleri. Sırada doğayı dizelerinden eksik etmeyen bir şairden aynı ülke doğumlu bir besteciye uzanalım. Pablo Neruda, Şilili bir şair. 12 Temmuz 1904'te Şili'nin Parral şehrinde doğmuş, Şili'nin ulusal şairi olarak kabul edilir ve dünya çapında tanınan eserlere imza atmıştır. Neruda sadece bir şair olmanın ötesinde edebiyat dünyasına büyük etkiler bırakmış, şiirlerinde aşk, doğa ve halk sorunlarını eserlerinde işlemesiyle bilinmektedir. Yunan besteci Theodorakis, Neruda'nın Canto General adlı ünlü şiirini müzikal bir formda bestelemiştir. Bu durum iki farklı sanatçının, birinin edebiyat, diğerinin müzik alanındaki yaratıcılıklarını birleştirerek evrensel bir sanat eseri ortaya koyduğunu gösterir. Ve tabii ki bu işbirliği sanatın farklı dallarının birbirini nasıl beslediğine dair güzel bir örnektir. Hadi gelin dilerseniz bu iki önemli sanatçıyı buluşturan bu eserle devam edelim. Besteci ve şef Mikis Theodorakis'in Canto General eserinin Ami Partido aryasını Petros Pandis seslendiriyor. Stockholm Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Zamanın ruhu devam ediyor.
1: TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhundasınız. Bugünkü programımızda Bahar ve Neşe'ye ait bir bölümle devam ediyoruz. Ahmet Adnan Saygun'un Horon Suite'i. Halk müziğimizin neşeli motiflerini klasik müzikle harmanlayan bir bölüm dinleyeceğiz. Alman Rheinland-Pfalz Devlet Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Ari Rasilainen'dan dinliyoruz.

Ve işte baharın o çok renkli neşesini, insanlığın evrensel bir sevinci ortak olma arzusuyla buluşturan büyük bir eserle devam ediyoruz. Ludwig van Beethoven'ın Senfonik Mutluluğu 9. Senfoni ile. Duyma engelli bir dahinin kalbinden yükselen bu senfoni yalnızca bir müzik eseri değil, aynı zamanda insanlık onurunun, kardeşliğin ve umudun yankısıdır. Beethoven yaşamının en karanlık dönemlerinde bile neşeyi bir ideal olarak göğsünde taşımıştır. 1824'te tamamladığı bu eser özellikle son bölümüyle Friedrich Schiller'ın neşeye övgü şiirine yaptığı besteyle tüm insanlığa seslenir. Tüm insanlar kardeş olsun diyerek. Ve bir keresinde de şöyle demiştir. Mutsuzluk ne kadar büyük olursa olsun yüreğimdeki sanat beni asla terk etmedi. İşte o yüreğin çağrısıyla şimdi dünyanın en saygın orkestralarından biriyle buluşturuyoruz. Berlin Filarmoni Orkestrası ve şef Herbert von Karajan'ın ölümsüz yorumuyla Beethoven 9. Senfoni şimdi kulaklarınızda.

Bahar yalnızca çiçeklerin açması değil, içimizdeki ritmin, tebessümün, hatta hafif bir dans adımının da dışa vurumu. İşte tam da böyle bir ritmi Rusya'nın deha bestecisiyle buluşturalım. 1906'da doğan Şostakoviç, Sovyet rejiminin gölgesinde müzikle hem direnen hem gülen bir sanatçıydı. Ciddi senfonilerin ve dramatik film müziklerinin yanında bu eser gibi hafif ama zekice yazılmış parçalarla halkına umut ve neşe sunmayı da her daim bir görev olarak addetmişti kendisine. Gerçek sanat insanı daha özgür ve daha neşeli kılmalıdır diyen Şostakoviç'in 1938 yılında yazdığı Jazz Suite No. 2 adının aksine cazdan çok hafif orkestra müziğiyle klasik formun iç içe geçtiği bir yapıdadır. Özellikle Waltz No. 2 bölümü dünyanın dört bir yanında bilinir ve sinema filmlerinden konser salonlarına kadar farklı mecralarda sevilerek çalınır. Eserin müzikal dili sarkaç gibi sallanan ritimleri, parlak nefesliler ve yaylıların tatlı ironisiyle baharın neşesini dinleyenlerin ruhunda hissettiriyor. Bu yüzden Şostakoviç'in Jazz Suite'i baharın sadece huzur değil, biraz oyun, biraz haylazlık ve eğlence olduğunu hatırlatır bizlere. Dmitri Şostakoviç ve onun neşeli, zarif ve ironik eseri Jazz Suite No. 2 ve bu çok

Yağmurlarla hatta karlarla geçirdiğimiz bu bahar aylarında manidar bir eserle devam ediyoruz şimdi zamanın ruhunda. Orkestra şefi Hikmet Şimşek ve besteci Muammer Sun'un çabalarıyla 1970 yılında kurulan Acapella Korosu, TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla 16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen özel konserde çok değerli koro şefleri ve müzisyenler bir araya geldi. Şef Ennara Kerimova yönetimindeki koro, düzenlemesi Ahmet Adnan Saygun'a ait olan Katilim isimli eseriyle devam ediyoruz.

Bir zamanlar Anadolu'nun bir köyünde, toprağın bereketi tohumları sıkı sıkı tuttuğu ellerinde, yüreğinde, rüzgarla konuşan, ağaçlarla söyleşen bir kadın yaşarmış. Karlarla örtülü uzun bir kışın ardından her zaman olduğu gibi sabah uyanır ve penceresini açar, günü koklarmış. Çiçeklerin açacağı günü daha gecesinden hissedermiş. Bir tek çiçek açmaya direnen bahçesindeki ata yadigarı dut ağacı. Gözü uzun uzun her sabah ona dalarmış. Uzun geçen o kışın ardından ne denese de ne yapsa da olmamış. Her gün sabırla suladığı ama bir türlü yeşermeyen dut ağacının kuruduğuna tam ikna olacakmış ki babasının lafı aklına düşüvermiş. Toprak sabrederse çiçek dayanır. Dut ağacının toprağına usulca ellerini basmış ve demiş ki baharı getiren güneşse kalbinde güneşi umuttur. Ve bir sabah kalktığında bir de ne görsün, dut ağacının dallarında ilk yeşil belirivermiş. O sabah inadını açmış sanki dut ağacı. Torunu koşarak ona gelmiş. Büyük anne, bahar senin kalbinde açıyor demiş. Tüm bereketiyle sabrın, toprağa bağlılığın adı gibi, tüm Anadolu gibi. Çünkü bilirmiş ki bahar yalnızca bir mevsim değil. Bir çiçeğin açmasında, bir çocuğun gülüşünde ve bir melodinin usulca kalbe dokunuşundadır. Ama en önemlisi umutta saklıdır. Biraz kendi sözlerimle betimlemeye çalıştığım bir hikayeyle ve Anadolu'nun toprağında filizlenen bir eserle İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na eşlik ettiği Bas Sabri Çapanoğlu'ndan Çökertme Türküsü senfonik yorumuyla veda ediyoruz yine sizlere. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de yeniden görüşene dek bahar yüreğinizden eksik olmasın. İyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Siber Güvenlik Kurulu ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi. Terörü bitirmek artık farz olmuştur. Tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracağız, dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasi ve hukuki düzenlemeler için çağrıda bulundu. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başladı. Saha 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açtı. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'un lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde dünyanın ana durağı olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin açılış töreninde hitap etti. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü'nü paylaştığı mesajla kutladı. Ebelerimiz doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi, dedi. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerle mücadele kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlediğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildiğini belirtti Gürlek. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz, dedi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Dünkü oturum sanık Fatih Keleş'in avukatıyla mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışma nedeniyle bugüne ertelenmişti. Mersin Bozyazı'da bulantı ve kusma şikayetiyle 4 kişilik aile hastaneye kaldırılmıştı. 5 ve 8 yaşlarındaki 2

kardeşin hayatını kaybettiği açıklandı. Babayla hamile olduğu öğrenilen annenin tedavileri ise yoğun bakımda sürüyor. Jandarma ekipleri ailenin kaldığı evi inceledi. Ev güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından 2 ilde yaraları sarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna'da 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin yıkım politikası hız kesmeden devam ediyor. Evi yerle bir edilen bir Filistinli bölge sakini, kendi toprağımızdayız, direniyoruz ve kararlıyız, bunlar yıksın, biz yeniden yaparız sözleriyle işgalcilere meydan okudu. Haberleri sunduk.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirler, şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz melodileri başlıyor. Ne güzeldir aşk üzerine yazılmış şarkılar, şiirler. Hele bu şarkılar Latin dünyasının bolero ritmindeki Akdeniz'in dalgalarına karışan eserler olursa. Hadi başlayalım. Alessia Fontana yorumluyor. Two Lovers in Portofino. Portofino'da iki aşık.

Alessia Fontana şarkısında bizlere Portofino'daki iki aşığı anlatıyordu. Two Lovers in Portofino. Alessia Fontana'dan sevdiğim bir şarkıyı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Resta qui dentro me. Kal burada, içimde kal diyor sanatçı.

Alessio Fontana söylüyor, sevgilisine kal, hiç gitme, benim içimde kal diyordu şarkısında. Şimdi Ron Juliana harika sesiyle bizlere sırasıyla 3 harika Latin bolerosu söylüyor. Sırasıyla Quiero sentir el amor, aşkı hissetmek istiyorum. Daha sonra Mariposa de Cristal, kristal kanatlı kelebekler. Son olarak da En tu aliento, senin nefesinde.

Ron Juliano'yu üç nefis bolerosunda dinledik. Şimdi elimdeki plakta G. Baldwin adı yazıyor. Söylediği şarkı ise Sigo Extraño Dote. Gelin plağı döndüreyim.

Sigo Extraño Dote, G. Baldwin'den dinledik. Şimdi Ömür Göksel söylüyor ve sevdiğine beni aya, mehtaba uçur diyor. Fly me to the moon.

Fly Me to the Moon. Ömür Göksel, beni mehtaba uçur diyordu söylediği şarkıda. Hazır mehtaptan bahsedince söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda Ömür Göksel'i dinleyelim. Mehtap.

Kitap adlı şarkısını. Şimdi çalacağım eserde Farid Boralahini piyanosuyla "In Autumn the Leaves Came to Our House" diyor. Sonbahar yaprakları evimizin içine düşerlerken.

In autumn, the leaves came to our house. Faribora Lahin'in piyanosundan dinledik. Gizli aşk balatları çalan bolero grubu çaldıkları şarkının adını Anche nunca io se pas eres mi todo, hiç bilmesen bile sen benim her şeyimsin diye adlandırmışlar.

Anke nunca io seppa se eres mi todo. Hiç bilmesen bile sen benim her şeyimsin diyorlardı gizli aşk balatları grubu. Şimdi son yılların en çok sevilen, en çok istenen bir aşk şarkısını Ömür Göksel'in sesinden yepyeni bir düzenleme ile dinliyoruz. How I Love You, seni ne kadar çok seviyorum.

How I Love You, Ömür Göksel'den dinledik bu güzel aşk şarkısını. Şimdi de El Viento Mi Habla De Ti adını koymuşlar çalıp söyledikleri şarkıya. Rüzgar bana senden bahsediyor, diyor Bolero Quebrase de Mi grubu.

Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo Üç dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep, sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce, iletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Saygıdeğer dinleyenler, bugün bitip gökyüzü karardıktan sonra doğacak güneşle aydınlanacak sabah Hıdrellez olacak. Yani Hızır günü. Baharın ve bereketin, canlanan doğanın habercisi. Kutlu olsun. Müzikli Günce'de bu bakışla bahar temalı eserlere yöneliyoruz. Önce çocuklara, yaşadığımız ve içimizde yaşattığımız çocukluğa. Taner Solukçu yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu Sahip Egüz'ün şarkısını seslendiriyor. İlk Bahar.

Sahip Egüz'ün İlk Bahar şarkısını Taner Solukçu yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu seslendirdi. Yarın sabah Hıdrellez. Biz de bereketi ve güneşi artan, uyanışa geçen doğaya uyarak ilkbahar temalı yapıtlar dinlemeyi sürdürüyoruz. Avusturyalı besteci Johann Baptist Strauss, tarla kuşunun mavi diklere yükselmesini, gücü azalan rüzgarın tatlı esintisini, her yere dolan güneş ışığını, bülbüllerin ötüşünü Opus 410 İlkbahar Sesleri Valsi ile işlemişti. Vili Boskovski yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Avusturyalı besteci Johann Baptist Strauss'un Opus 410 İlkbahar Sesleri Valsi'ni Vili Boskovski yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, müzikte güncede ilkbahar temalı yapıtlarla radyolarınızdayız. Arjantinli besteci Astor Piazzolla ise Buenos Aires'te ilkbaharı mensubu olduğu Nuevo Tango Beşlisini düşünerek Buenos Aires'in Dört Mevsimi isimli vals seti içinde 1970 yılında 49 yaşında yazmıştı ve ülkesinin başkentinin ilkbaharını tasvir etmişti. Bir yanıyla da mevsim tasvirinden öte, şehrin o zamanlarında baskın olan ruh haline odaklanmıştı. Bandoneon sanatçısı Rodolfo Medeiros, kontrbas sanatçısı Hector Consol ve piyanist Daniel Barenboim kaydıyla sunuyoruz.

Bandoneon sanatçısı Rodolfo Medeiros, kontrbas sanatçısı Hector Consol ve piyanist Daniel Barenboim kaydıyla Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın Buenos Aires'in Dört Mevsimi başlıklı vals seti içinde 1970'te yazdığı İlk Bahar bölümünü sunduk. Bugünü bekleyen gece bizi sabahın ilk ışıklarında hıdrellez'e kavuşturacak. Müzikli güncede bugün ilkbahar temalı yapıtlar var. Sevgili dinleyenler, mevsimler denince akla gelen eserlerden biri kuşkusuz İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin Keman Konçertosu. Aynı dönemde yazdığı Il Giustino operasının birinci perdesinden motiflere yer verdiği yapıtta sanatçı kuşların ötüşünü, sinekleri, derelerin akışını, hatta bir çoban köpeğinin havlamasını fırtınaları konçertosunda tasvir etti. Program müziği olarak adlandırılabilecek anlatım içeren eserlerin ilk örneklerinden biri olarak İlkbahar bölümünün orta bölümünde keçi çobanının uyuklama anında köpeğin havlamasını viola ile betimledi. Şimdi hızlı yavaş hızlı tempoda 3 bölmeden oluşan İlkbahar bölümünü Takako Nishizaki solistiğinde ve Stefan Gunzenhauser yönetimindeki Capella Istropolitana adlı topluluktan dinliyorsunuz.

İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı keman konçertosunun İlkbahar başlıklı bölümünü Takako Nishizaki solistinde ve Stefan Gunzenhauser yönetimindeki Capella Stropolitana adlı topluluktan dinlediniz. Saygıdeğer dinleyenler, bugünkü müzikte günceyi bahar temalı ya da başlıklı yapıtlardan örneklere ayırdık. Kendi el yazısıyla ilk sayfasına Hüllings Symphony, yani Bahar Senfonisi notu düşen Alman besteci Robert Schumann'ın Si bemol majör tondaki bir numaralı senfonisi sıradaki yapıt. Grant Hiroshima'nın belirttiğine göre 4 günlük bir çalışmayla taslağı hazırlanan ve bir ay içinde tamamlanan senfoni, baharın başlangıcı, akşam, neşeli oyun arkadaşları ve baharın tüm güzelliği gibi bölüm başlıkları taşımaktaydı. Bir bakır nefesli çalgı fanfarı baharın başlangıcını duyurur, ancak ardından gelen kısa müzikal kriz Schumann'ın bu senfoniyi kışın ortasında Ocak ve Şubat aylarında bestelediğini hatırlatır. Andante un poco maestoso, allegro molto vivace tempolu ilk, larghetto tempolu ikinci, scherzo formundaki, molto vivace tempolu üçüncü ve allegro animato e grazioso tempolu dördüncü bölümü olan senfoniyi, Riccardo Chailly yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nın kaydıyla getiriyoruz radyolarınıza.

0: Alman besteci Robert Schumann'ın İlkbahar başlıklı si bemol majör tondaki bir numaralı senfonisini Riccardo Chailly yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nın kaydıyla getirdik radyolarınıza. Değerli dinleyenler, müzikli güncede bu gecenin gün ışığıyla kavuşacağı Hıdrellez'e uygun olarak ilkbahar temalı eserleri sizlere sunduk. Bu vesileyle sizler için sağlık, bereket ve huzur dolu günler diliyoruz. Ayrıca yarın 99. yıl dönümü olan TRT radyolarının yeni yaşını candan dileklerle kutluyoruz. Ve son olarak sizleri Seyhun Binzet koleksiyonundan kuratörü olduğumuz 100 ila 150 yıl önceye ait notalardan oluşan İstanbul'un ilk çok sesli şarkıları başlıklı serginin açılışına soprano Ceren Aydın ve piyanist Gizem Dal Kılıç'la sahneyi paylaşacağımız konsere 9 Mayıs Cumartesi günü saat 14'te Kadıköy Süreyya Operası'na davet ediyoruz. Callisto Guattelli, Zati Arca gibi isimlerin ilk çok sesli müzik uyarlamaları yanında İstiklal Marşımızın bestecisi ve Musiki Muallim Mektebi'nin kurucusu Osman Zeki Üngör'ün çok özel yapıtlarıyla sizleri bu sergide ve konserde buluşturmayı arzu ediyoruz. 9 Mayıs Cumartesi saat 14'te sergi ve anlatımlı açılış konserine davetlimizsiniz. Etkinlik detaylarına Kadıköy Süreyya Operası web sayfasıyla sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Saygıdeğer dinleyenler, Müzikli Güncel'in sonuna geldik. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. Elektronik posta adresimiz müzikligunce@trt.net.tr. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Antep huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te yeni bir günümüzü dinlemekte daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda Aridas Malkis ve Peteris Vasks'ın eserlerine yer vereceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizler için ilgi çekici ve keyifli olması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Litvanya doğumlu Aridas Malkis müzik eğitimini ülkesinde violonsel ve bestecilik dallarında tamamlamış. Çeşitli yarışmalarda farklı derecelerde ödülleri bulunan bestecinin eserleri pek çok tanınmış konser salonunda, festivalde ve topluluk tarafından seslendirilmiş. Malkis farklı stillerle kendine özgü bir iletişim kurmuş. Kurduğu kendine özgü bu iletişim dinleyiciyi de şartlanmış beklentilerinden sıyırıyor. Şimdi Aridas Malkis'in Blackthorn Eyes isimli eserinin piyanolu dörtlü için olan versiyonunu dinliyoruz. İpolitov Ivanov Piyano Kuartet seslendiriyor.

Aridas Malkis'in Black Thorn Eyes isimli eserinin piyanolu dörtlü için olan versiyonunu Ipolitov Ivanov Piyano Kuartet seslendirdi. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, sırada bestecinin Yakint of the Snowfields isimli eserinin piyanolu dörtlü için olan versiyonu var.

Aridas Malkis'in Yakint of the Snowfields isimli eserinin piyanolu dörtlü için olan versiyonunu İpolitov Ivanov Piyano Kuartesi yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, besteciyi dinlemeye belki de en çok bilinen eseriyle Milky Way ile devam ediyoruz.

Aridas Malkis'in Milky Way isimli eserinin piyanolu dörtlü için olan versiyonunu Ipolitov Ivanov Piyano Kuartet yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, sırada bir başka Litvanya doğumlu besteci var. Peteris Vasks. Vask müzik eğitimini Litvanya'da keman, kontrbas ve bestecilik dallarında tamamlamış. Sovyet yönetimi altında inancı nedeniyle geride tutulan besteci, değişen sistem ve Gidon Kremer'in eserlerini tanıtması ile Avrupa'da ve özellikle ülkesinde eserleri en çok seslendirilen besteciler arasına girmiş. Biz bestecinin Mevsimler başlıklı piyano eserinin Pavasara Musica, Spring Music isimli ikinci bölümünü dinliyoruz. Vestart Çimkus seslendiriyor.

Petteris Vasks'ın Mevsimler başlıklı piyano eserinin Pavasara Musica, Spring Music isimli ikinci bölümünü Vestart Şimkus yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki günümüzü dinlemek de böylece sona erdi. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek dileğiyle ben Esra Kınıklı Snapper, müzik dolu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Radyo başındaki

dinleyenlere baharın tomurcukları gibi taze ve umut dolu bir gün diliyorum. Doğadaki uyanışı notaların baharıyla birleştirerek başlıyor programımız. Haydn'in dizeleriyle Schumann'ın tuşlarında hayat bulan güzel Mayıs şarkısına kulak veriyoruz. Ünlü Dichter Liebe, Şairin Aşkı şarkı dizisinin açılışında yer alan dizeler, romantik dönemin ruhunu yansıtıyor. Güzelim Mayıs ayında, bütün tomurcuklar patladığında, benim kalbimde de aşk filizlendi.

Şuman'ın Şairin Aşkı şarkı dizisinden dinlediğimiz şarkıyı Dietrich Fischer-Dieskau ve Christoph Eschenbach seslendirdi. Sırada Sözsüz Bir Bahar şarkısı var.

Mendelssohn'un Opus 62 sözsüz şarkılarından Bahar şarkısını Anne-Sophie Mutar ve André Previn seslendirdiler. Değerli dinleyenler, dünyaca ünlü orkestra şefi

önce piyanist, besteci ve eğitimci Michael Tilson Thomas 22 Nisan'da aramızdan ayrıldı. Thomas, klasik müzik geleneğiyle Amerikan modernizmini birleştiren, orkestrayı bir laboratuvar ve hikaye anlatma platformu olarak kullanan vizyoner bir sanatçıydı. Her prova ve her performans sadece bildiğimizi sandığımız bir partisyonun canlı, akışkan ve şaşırtıcı bir versiyonunu yaratmak için yeni bir fırsattır, derdi. Michael Tilson Thomas ödüllü kayıtları, sihirli konserleri ve ilham verdiği genç kuşaklarla klasik müzik dünyasına muazzam bir miras armağan etti. Radyo 3 atölyemiz 2004 yılında Grammy ödülü kazanmış olan Mahler kaydıyla devam ediyor. 3. senfonisinin 2. bölümünü dinliyoruz.

Mahler'in 3. senfonisinden dinlediğimiz bölümü Michael Tinson Thomas yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası seslendirdi. 25 yıl boyunca müzik direktörlüğü de üstlendiği bu orkestrayla gerçekleştirdiği kayıtlar benim de en sevdiğim Mahler yorumları arasında yer alıyor. 22 Nisan'da hayata veda eden Michael Tinson Thomas, kariyeri boyunca Londra Senfoni Orkestrası, Buffalo Filarmoni ve Los Angeles Filarmoni gibi orkestralarla da uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirdi. 1987 yılında genç müzisyenlere yönelik bir orkestra akademisi olan New World Symphony'yi kurdu. Bu kurumun misyonu, seçkin müzik programlarından mezun olmuş üstün yetenekli gençlere dünyanın dört bir yanındaki orkestralarla müzik gruplarında liderlik rolüne hazırlamaktı. Tilson yönettiği tüm orkestralarda ana akım senfonik repertuarı Amerikan repertuarıyla birleştirdi. Özellikle Mahler, Ives, Copland ve Gershwin gibi bestecilerin eserlerine getirdiği yorumla övgü topladı. Ayrıca televizyon programları, konferanslar, yazılar ve genç sanatçılarla yaptığı çalışmalar sayesinde etkili bir eğitmen olarak da ün yaptı. Az sonra dinleyeceğimiz kayıt, geniş kapsamlı eğitim programı olan Keeping Score projesinin ürünü. Keeping Score, medyayı en geniş şekilde kullanarak klasik müziğin herkese hitap edebileceğini göstermek ve müzik sevgisini ömür boyu aşılamak amacıyla hayata geçirilmiş. Televizyon, internet, radyo, DVD'ler ve sınıf ortamları aracılığıyla her yaştan insana klasik müziği ulaşılabilir kılmak amacıyla tasarlanan Keeping Score 2006'da yayına başlamış. 1960'larda Leonard Bernstein'ın yaptığı Young People's Concerts programlarıyla benzerlik taşıyan program için gerçekleştirilen kayıtlardan birinde Stravinsky'nin eserleri yer alıyor. Radyo 3 atölyemiz için Bahar Ayini'ni seçtim.

Stravinsky'nin Bahar Ayininden bir bölüm dinledik. Michael Tilson Thomas yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası seslendirdi. 22 Nisan'da 81 yaşındayken aramızdan ayrılan Michael Tilson Thomas aynı zamanda verimli bir besteciydi. Orkestra ve oda müziği için pek çok müzik yazmıştı. Programımız bunlardan biriyle devam ediyor. 2019 yılında Rilke'nin şiirleri üzerine bestelediği Meditation on Rilke'den bir bölüm dinleyeceğiz. Tilson bu eseri bestelerken babasının Arizona, Otman yakınlarındaki bir barda piyano çaldığı günlerden ilham almış. Babası sadece dönemin popüler şarkılarını değil, Schubert, Mahler ve Berg gibi bestecilerin eserlerini de icra ediyormuş. Thomas eseri hakkında şunları yazmış. Babam, büyük babam ve hatta büyük büyük babam için müzik, içine her gün yeni kayıtların eklendiği, ömür boyu tutulan bir günlük ya da sırdaş gibiydi. Benim için de durum pek farklı sayılmaz. Ruh hali ve karakter bakımından böylesine çeşitlilik gösteren Rilke şiirleri üzerine bu meditasyonları bestelerken, kendi hayat boyu tuttuğum müzikal günlüğüm, bu şiirleri görmek ve ifade etmek için kullandığım bir mercek oldu.

Michael Tilson Thomas'ın Rilke meditasyonlarından Immer Wieder, Tekrar Tekrar adlı bölümü dinledik. Mezzo Soprano, Sasha Cooke ve besteci yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası seslendirdi. 22 Nisan'da aramızdan ayrılan ünlü orkestra şefi Michael Tilson Thomas'ın bugün dinleyeceğimiz son kaydı Debussy.

Rossini'nin Bir Pan'ın Öğleden Sonrasına Prelüt adlı eseri. Bu kayıtta uzun yıllar şefliğini yaptığı bir başka önemli orkestra olan Londra Senfoni'yi yönetiyor.

Debussy'nin Bir Pan'ın Öğleden Sonrasına Prelude adlı eserini dinledik. Londra Senfoni Orkestrası'nı Michael Tilson Thomas yönetiyordu. Değerli dinleyenler, önümüzdeki günlerde Türkiye ve Avrupa'da müzikseverlerle buluşmaya devam edeceğim. Masterclasslar ve resitaller yoluyla hem genç yeteneklere ilham vermeyi hem de klasik müziğin evrensel dilini farklı şehirlerde yaşatmayı amaçlıyorum. Mayıs ayında özellikle Ayvalık'taki özel kutlama resitali ve Plovdiv Festival açılışı benim için anlamlı duraklar olacak. Mayıs etkinliklerim 9 ve 10 Mayıs'ta Eskişehir'deki ustalık sınıfı çalışmalarımızla başlayacak. Ardından Adana'da dinleyicilerle buluşacağız. 18 Mayıs'ta Bulgaristan Plovdiv Festival açılış konserini vereceğim. Tüm etkinliklerimi sosyal medya hesaplarımla web sayfamdan takip edebilirsiniz. Sizlere Grieg'in harika melodisiyle veda ediyorum.

Grieg'in Opus 43 lirik parçalarından Bahara adlı bölümü Leif Ove Anstes seslendirdi. Gelecek hafta yeniden buluşuncaya dek Bahar'ın her zaman kalbinizde mis kokulu çiçekler açtırmasını diliyorum. Hoşça kalın.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba, sevgili müzikseverler, TRT Radyo yayınlarının 2026 yılı itibariyle 99. yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyarız. Bizler İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz George Bize. Tarihi milyonlarca yıl öncesine dayanan, üstünde Fransa'nın da olduğu topraklar farklı çağlara, dillere, etnik gruplara, kolonilere ve uzun süren güç gösterilerine ev sahipliği yapar. İleriye doğru atılan her adımda yenileşmeyi, üretimi, estetiği arayan halk birçok alanda yol gösterici rolünü üstlenir. Fransa sanat tarihine bakıldığında da bunu açıkça görmek mümkün. Tıpkı barok, neoklasisizm ya da modernizm gibi evrelerde Avrupa estetik düşüncesinin de belirleyici merkezlerinden olduğu gibi. Bunu özellikle 19. yüzyıldaki avantgard harekette de görürüz. Klasik müziğe döndüğümüzde ise birçok ismin yanı sıra bugünkü program konuğumuz George Bizet ile karşılaşırız. Şimdi onun ilk eserine kulak verelim. George Bizet'in Do Majör Senfonisinden bölümleri Roberto Benzi yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Georges Bizet'in Do majör senfonisinden bölümleri Roberto Benzi yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Ünlü Paris Konservatuvarı'nda okuyacak kadar yetenekli, büyük isimlerden ders alabilecek kadar şanslı ve sonrasında iyi bir piyaniste dönüşecek kadar başarılı olur Fransız besteci Bizet. Wagner hayranlığı eserlerine yansırken aynı zamanda fazlasıyla eleştiri de alır. Başta yazdığı operalarıyla Paris dinleyici ve müzik çevrelerinin karşısına çıkan bize yükselen gerçekçilik anlayışının temsilcilerinden biri de olur. Şimdi Georges Bizet'in Belt'in Güzel Kızı orkestra suitinden seçkilere geçelim. Roberto Benzi önderliğinde Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Georges Bizet'in Pert'in Güzel Kızı Orkestra Suite'inden seçkileri Roberto Benzi yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bizet'in erken dönem eserlerinde rastlanan klasik biçim disiplini, olgunluk dönemine geçişte daha renkli, daha karakter derinliği olan ve anlatım dilinde canlı notalarla duyulur. Senfonisi, operaları, sahne müzikleri, suitleri onu 19. yüzyıl Fransız müzik yaşamının en parlak bestecileri arasına alır. Bize toplumsal olaylara, ülkeler arası çekişmelere ve halkın tutkularına kayıtsız kalamayan biri olduğunu eserlerinde de gösterir. Kariyerinin zirvesi olaraksa tüm bu duyguları içinde barındıran Carmen operası gösterilir. Fakat besteci yazık ki henüz müziğinin tam olgunluk evresine yeni ulaştığı bir süreçte ani kalp yetmezliği sebebiyle henüz 36 yaşında hayata veda eder. Carmen, dünya operasının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir ama o bunu göremez. Şimdi önce Bizet'in bir numaralı Arlesyen ve ardından bir numaralı Carmen suitlerinden seçkilerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Londra Senfoni Orkestrası'nı Sir Neville Marriner yönetiyor.

Georges Bizet'in bir numaralı Arlezyen ve ardından bir numaralı Carmen suitlerinden seçkileri Sir Neville Marriner yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Fiziki yaşamın sınırlılığı, sanatın sınırsızlığını doğururken müzik bunu ancak yorumculardan yardım alarak gerçekleştirir. Bu yorumculardan biri mezzo-soprano Catherine Jenkins. Jenkins, Haziran 1980'de Galler'de dünyaya gelir. Kraliyet Müzik Akademisi'nde tamamladığı eğitimini, girdiği ses yarışmalarından aldığı ödüller izler. İnanılmaz yorum gücü onu geniş kitlelere tanıtırken yaptığı albümler büyük ses getirir. Klasik Brit ödülü sahibi güzel yorumcu, hayır işlerine verdiği destekle de takdirleri toplar. Ve veda vakti. Catherine Jenkins'in yorumlayacağı Georges Bizet'in Carmen Suite'inden Habanera'yı Arkadyan Oda Topluluğu eşliğiyle sunuyoruz.

0: George Bizet'in Carmen Suite'inden Habanera'yı mezzo-soprano Catherine Jenkins seslendirdi. Soliste The Arcadian Ensemble eşlik etti. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın, deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3. Saat 17.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıyor. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık, Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanmasını

alması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli, yasal düzenleme aşamasının millet iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde avukatlara yönelik şiddet olaylarıyla mücadelede atılacak adımlarla avukatların sorunlarına ilişkin konular ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden 1700 firma dev fuar için bir araya geldi. Fuarın bu yılki mottosu teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir olarak belirlendi. Saha 2026 kapsamında 203 yeni ürün ilk kez sergileniyor. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılması bekleniyor. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendislerin neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da son 23 yılda 1112 savunma sanayi yatırımına 460 milyar lira teşvik verildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. İki bakanın gündeminde dolandırıcılıkla mücadele vardı. Görüşmede İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesi değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl E-Devlet'teki 234 uygulamanın toplam 1 milyar 600 milyon kez kullanıldığına dikkati çekti. Geliştirilen uygulamaların istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırdığını vurguladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü savunmasını yaptı. Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Avukat savunmalarına devam edilmek üzere duruşma yarın ertelendi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yapılan operasyon sonucu 49 yasa dışı bahis sitesinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. 3 milyar dolarlık suç geliriyle finanse edilen şirketlere el konuldu. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor, Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Buna karşılık ABD Savaş Bakanı Hexet ise ateşkesin sürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken İran Meclis Başkanı Kalibaf yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentine hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kentte büyük yıkım meydana geldi. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkesi ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarihi açıkladı, bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Haberleri dinlediniz.

0: müzik hafızası.
1: Biraz daha odaklanarak daha özenli bir işe imza atmıştı ikinci stüdyo albümü Overkill'da Motorhead. Tamam, adanmış bir hayran kitlesine sahipti ama eleştirmenler ve müzik basını hala onlara mesafeliydi. Grubun ilk işiyle kıyaslandığında daha derli toplu bir albümle bu sefer müzik çevrelerinin de dikkatini çekecekleri aşikardı. Nitekim öyle de oldu. Overkill, Motorhead'in bir anlamda rüştünü ispatladığı albümü olacaktı. Merhaba, bu haftayı ikinci Motorhead albümünden çalışmaya adını veren parçayla açıyoruz.

2015'te bir ay arayla aramızdan ayrılan Phil Taylor ve Lemmy ile 2018'de hayatını kaybeden Fast Eddie hatırlıyor ve gelinen noktada maalesef rock tarihinin kapanan sayfalarından birine dönüşen ama hafızalarımızdaki müstesna yerini hep koruyacak Motörhead'i ikinci albümü Overkill'dan çalışmanın ikinci teklisi No Class ile bir kez daha ağırlıyoruz.

Motorhead'le çıktıkları turneler dolayısıyla onlarla sıkça ilişkilendirilen Girls School sadece kadınlardan kurulu bir heavy metal hard rock grubu olarak dikkat çekti. Kadroya katılanlar, ayrılanlar ve maalesef bu dünyadan göçüp giden üyelerine karşın 70'lerin sonunda başlattığı kariyerini hala sürdürmeyi başaran Girls School, 1983 yılı albümü Play Dirty'den bir T-Rex klasiğiyle katılıyor bu haftaya, 20th Century Boy'la.

Alman power metal grubu Halloween Keeper of the Seven Keys albümünü iki bölüm halinde basmıştı. 1980'deki birinci kısmı bir yıl sonra çalışmanın kalanı takip etmişti. Dr. Stein Keeper of the Seven Keys'in 1988 tarihli Devam albümünden geliyor. Solo atarken elini hiç korkak alıştırmamış, gitarlardan orga gayet melodik bir akışta şekillendirmişti marş havasındaki Dr. Stein'ı Halloween.

Birleşik Krallık listelerine girebilen ilk Fin gruptu Hanoi Rocks. İskandinav ülkelerinde tamam yıldızlaşmışlardı ama Hanoi Rocks'ı yere göğe sığdıramayan, albümlerini milyonluk tirajlara ulaştıran yer Japonya'ydı. Glam ile Hard Rock'ı buluşturan Hanoi Rocks'ı 1983 yılı albümü Back to Mystery City'den Until I Get You'la hatırlıyoruz.

1980'lere geldiğinde 10 stüdyo albümünü geride bırakan İskoç grup Nazareth bu yeni dönemi Malice in Wonderland ile başlatıyordu. 11. Nazareth albümünden seçtik Holiday'i. Önceki işlerinin tersine bir de ticari başarıyı kovalamak istemişler. Malice in Wonderland'in bu ilk teklisini radyoların hoşuna gidecek bir kompozisyonla şekillendirmişlerdi.

Sırada Britanyalı heavy metalin 80'lerdeki yeni dalgasından peş peşe 4 grup var. Önce Angel Witch. Grupla aynı adı taşıyan ilk albümlerini 1980'de çıkarmışlardı. Onlardan dinleyeceğimiz parçaya da aynı adı vermişler. Angel Witch'den Angel Witch geliyor.

Az önceki Angel Witch gibi Samson'ı da pekala Britanyalı heavy metalin 80'lerdeki yeni dalgası içine yerleştirebiliriz. Bruce Dickinson Iron Maiden'a katılmadan önce oradaydı, Samson'ın sesiydi. 1980'de çıkardıkları Head On albümünde Hard Times'ı o söylemişti. Sadece Bruce Dickinson değil, bir diğer Iron Maiden üyesi, orada bas çalan Steve Harris de Samson'a dokunmuş, grup için parçalar yazmıştı. Bu küçük notu da düşelim.

Angel Witch ve Samson'ın yanına Jaguar'ı da ekleyebiliriz. Bristol'lı grupta heavy metal'in 80'lerdeki yeni dalgası içinde boy gösteren Britanyalı gruplardandı. Tarzıyla bir miktar speed metal'e de meyleden Jaguar, 1982 yılı teklisi X-Crazy ile radyolarınızda.

Newcastle'dan Raven'ı da aradan çıkarıp bu haftanın programına 80'lerden katılan Britanyalı heavy metal'in yeni dalgasından gruplar parantezini kapatalım. Hard Ride 1981'de gelen ilk albümleri Rock Until You Drop'tan.

ve Magnum. İlk albümleri Kingdom of Madness'la bütün yıldızları toplayarak kariyerlerine başlamışlardı. Eleştirmenler Magnum'un Styx, Kansas ve Yes gibi grupların dolaştığı alanda kendine rahatlıkla yer bulabileceğini düşünüyordu. Magnum'u ilk yıllarından Captain America ile konuk ediyoruz bu haftaya.

Bu hafta da sonlara yaklaşırken sırayı Avustralyalı grup Rose Tattoo alıyor. Blues dokunuşlarıyla dikkat çeken bir rock'n'roll'du yaptıkları. Grupla aynı adı taşıyan ilk Rose Tattoo albümünü meşhur prodüksiyon ekibi Wanda and Young'la birlikte şekillendirmişlerdi. Bu ikili AC/DC ile birlikte kaydettiği albümlerle parlamıştı. Malum George Young AC/DC'den Malcolm'la Angus'ın abiydi. Rose Tattoo'dan seçimimiz 1978'den Rock'n'Roll Outlaw.

0: hard rock, heavy metal, punk ve rock and roll derken ritmimizi biraz düşürüp folk'un pastoral motifleri eşliğinde kapatalım bu haftanın programını.
1: Radyo 3.
0: 2000'de talihsiz bir deniz kazasında daha 41 yaşındayken aramızdan ayrılan Kirsty MacColl 1984'ten A New England'la konuğumuz oluyor. Bu Billy Bragg bestesini Birleşik Krallık liselerinin ilk onuna taşımıştı MacColl.

Aya devam ediyor. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından her nota bir adım, her melodi bir yolculuk. Saat 19'a dek. Açılışta Grammy ödüllü rock müzik yıldızı Melissa Etheridge. Önceki ay çıkan kariyerinin 17. stüdyo albümü Rise, Billboard listelerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Sözlerinde kendi imzası olan liste adayı tekli Don't You Wanna Woman, Pop to Rock başlıyor. Pop to Rock.

0: Konuğumuz sade ve abartısız sahne kullanımı, samimi ve içten anlatımıyla bir Eurovision efsanesi Johnny Logan. 1980'de What's Another Year, 1987'de Hold Me Now ve 1992'de besteci olarak Linda Martin'in Why Me şarkısıyla ülkesi İrlanda'ya zaferler kazandıran yıldız isim Hold Me Now'ın özel düzenlemesiyle Pop Durak'ta sizlerle birlikte.
1: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Pop Durak on TRT Radio 3.

Derin ve güçlü bariton sesiyle İngiliz yıldız Rick Astley buradaydı. 1987 yılında çıkan 45'lik Never Gonna Give You Up onu tüm dünyada bir numara yapmıştı. Yeni tekli Waiting On You dinledik. Şimdi One Direction kariyerli yıldız Harry Styles. Solo kariyerinin 4. stüdyo albümü Kiss All The Time, Disco Occasionally hem İngiltere'de hem de Billboard listelerinde bir numaraya çıktı bile. Coming Up Roses ve Harry

pop durak İngiltere'nin ardından Kanada'da. Orada bizi bekleyen isim Chloe Stroll. Geçen yıl çıkan Bloom in the Break albümünden Prisoner. I don't wanna...

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta sosyal medyada yayınladığı cover versiyon şarkılarla çıkış yakalayan Charlie Puth, yeni albümü Whatever's Clever'ı tanıtmak için Temmuz sonuna dek devam edecek konser turnesine 22 Nisan'da San Diego'da başladı. Albümün yeni teklisi Coco Jones destekli Sideways ve Charlie Puth.

etkileyici yorumuyla son ayların yıldızı Teddy Swims'i yeni bir numara adayı şarkısı Mr. Know It All'la dinledik. Şimdi soul ve R&B çalışan Funk Radio. Radyolarınızda We Belong in the

Çalışmalarını folk, pop ve alternatif rock çizgisinde sürdüren Steven Sanchez, Cuma günü yayınlanacak Love, Love, Love albümünden ilk tekli Sweet Love. Hemen ardından I Am ve It's Not Okay burada olacak ama önce Steven Sanchez.

Yavaş adımlarla ilerleyen ritmi, sis perdesinin içinden süzülen ses dokularıyla ön plana çıkan Quiet Storm ve radyolarınızda Nocytra. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Kasımov ve We Were No burada olacak.

İtalya'da 2021 yılının Eurovision galibi Måneskin üyesi Damiano David, yanında Tayla ve şık kariyerli Nile Rodgers, Avrupa'da ilk onda yer bulan Talk To Me.

R&B, soul, modern pop çizgisinde duygusal ve melankolik bir atmosferi yansıtan Gypsy. Pop Durak'ta finalde Diana Zivjarovic.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili cazseverler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere Edis Hafızoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Sazakan grubunun albümü Earth is Alive'ı dinletmek istiyoruz. Sazakan, davul, flüt ve handpan'de Ömercan Şakar, gitar ve elektroniklerde Ali Deniz Kardelen, tenor saksofon ve elektroniklerde Martin Seiler'dan oluşuyor. Grup üyelerini tanıtmaya geçmeden önce grubun ilginç isminin anlamını kısaca açıklamak istiyoruz. Sazakan, Türk mitolojisinde kasırga cinine verilen ad. Mitolojide ejderhaya benzeyen kocaman bir varlık olduğuna inanılan Sazakan'ın baharda yağmurdan önce ortaya çıktığına, yazın ise bulutların arasında dolaştığına inanılırdı. Hiç beklenmedik bir kar fırtınası ve tipi bastırırsa veya aniden sağanak yağmur başlarsa Sazakan'ın oynadığı düşünülürdü. Sazakan grubunda davul, handpan ve flüt çalan Ömercan Şakar çocukluğunda müziğe klasik gitar eğitimiyle başladı. Babasının caz ve blues müziğine olan sevgisi sayesinde farklı müzik türleriyle tanışan Ömercan Şakar, okulunda davul çalarak müzikal yolculuğuna devam etti. Caz müziğine olan ilgisi nedeniyle İzmir'de davulcu Ayhan Öztoplu'dan davul dersleri aldı. Ardından caz, funk ve soul ağırlıklı repertuarıyla tanınan Sovvat grubunu kurdu ve usta müzisyen Yavuz Darıdere ile caz topluluğu derslerine başladı. İksev'in düzenlediği atölye çalışmaları sonucunda İtalya'daki 36. Uluslararası Siena Caz Yaz Ustalık sınıflarında bir ay süren caz eğitimi için burs kazandı. Türkiye'ye döndükten sonra Yavuz Darıdere ile çalışmaya devam eden Ömercan Şakar, Elvan Aracı, Kürşat Ant, Engin Recepoğulları, Dave Allen, Tamer Temel, Kaan Yıldız, Baransay, Onur Puza, Tolga Bilgin, Halil Çağlar Serin ve Buğra Bağcı gibi isimlerle çeşitli projelerde yer aldı. The Virtual Drummer School tarafından düzenlenen uluslararası bir yarışmadaki başarısının ardından Ömercan Şakar, New York'taki The Drummers Collective okuluna katılmak için bir burs kazandı. 21 yaşında New York'a taşınarak Peter Reslav, Ian Froman, Bob Caranta, Joe Fitzgerald, Pat Petrillo, Frank Revis ve Fred Klotz gibi saygın isimlerle yoğun bir eğitim aldı. Özellikle Peter Reslav'ın rehberliğinde müzik yaklaşımını geliştirdi. Ayrıca New York'ta en çok hayranlık duyduğu davulculardan biri olan Dan Weiss ile çalışma fırsatı buldu. Şimdi sözü ara verelim ve albümün ilk 3 çalışmasını hep beraber dinleyelim. The Journey, Sazakan ve Echoes of the Abyss.

Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Sazakan grubunda gitar ve elektronikleri çalan Ali Deniz Kardelen 11 yaşından beri gitar çalmakta. Zamanla fingerstyle gitar çalımına ağırlık veren Ali Deniz Kardelen bu konuda ülkemizin en önde gelen isimlerinden. Bas, eşlik, melodi ve perküsif öğelerin birleşimi olan 4 boyutlu fingerstyle çalım tekniği üzerine çok sayıda beste ve düzenleme çalışması yaptı. Kendine özgü tekniği, akort sistemleriyle seslendirdiği çalışmaları Andy McNee, Thomas Deep, John Gomme, Chris Woods gibi gitar otoritelerinden övgüler kazandı. Amerika kıtasında düzenlenen prestijli yarışmalardan Indiana Eyaleti Fingerstyle Gitar Yarışması'nda birincilik, Kanada Uluslararası Gitar Festivali'nde ikincilik ödülünü kazandı. Los Angeles, Kaliforniya'daki NAMM Show'un ana sahnesinde performans sergiledi. Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Litvanya, Bulgaristan ve Çin'de konserler verdi. Ali Deniz Kardelen, gitarın polifonik yapısı içerisinde komalı sesleri de rahatça çalabilmek için akustik gitarın fretboardu üzerine bağlama perdesi bağlayarak mikrotonal bir perde sistemi oluşturdu ve bu enstrümana Tardelen adını verdi. Bu enstrümanı icat etmekteki amacı, gitarın çok sesli imkanlarını korurken Orta Doğu'nun makam müziğine ait ince aralıklarını da icra edebilmekti. Grup gazeteci Burak Soyer'e verdikleri röportajda az sonra dinleyeceğimiz albümün ilk teklisi Anatolian Blues ve grubun kuruluşu ile ilgili olarak şunları anlatıyor. Aslında her şey tamamen spontane geliyor.

Sazakan üyeleri olarak bir stüdyo ortamında tesadüfen karşılaştık ve müzikal anlamda aramızda anında bir elektrik oluştu. Daha önce birlikte prova yapmamış olmamıza rağmen ortak müzik dili ve enerjimiz bizi doğrudan bu sürece taşıdı. Anatolian Blues bu ilk buluşmanın ürünü olarak doğdu. Herkes içinden geldiği gibi çaldı. Doğaçlama unsurlar, anın ruhu ve kültürel geçmişimiz birleşti. Kayıt sırasında herhangi bir yapı belirlemedik. Sadece bir nota seçtik. Re notası. Ne majör ne minör. Tamamen özgür ve yönsüz bir alan açtık kendimize. Kayıt düğmesine basıldı ve biz sadece çalmaya başladık. Kayıt sona erdiğinde dinlediğimiz şey bizi derinden etkiledi. Bu yalnızca bir parça değil, bir hikayenin başlangıcıydı. İşte o an bunun bir albüme dönüşeceğini fark ettik. Tüm albümü aynı gün kaydettik ve hiçbir yapaylık olmadan ham haliyle yayınladık. Şimdi The Earth Is Alive albümüne dönelim ve Anatolian Blues, Mergen ve Soul Glow adlı besteleri dinleyelim.

0: Sazakan grubunda saksofon ve elektronikleri çalan Martin Seiler çocukluktan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı ve yerel big bandlerde lise orkestrasında saksofon çaldı. Ulusal müzik yarışmalarına katıldı. Okul yıllarında arkadaşlarıyla ilk caz grubunu kurdu. Daha sonra eğitimine Richard Strauss Konservatuvarı'nda devam eden Martin Seiler, okul yıllarında grup lideri, sideman ve besteci olarak iyi bir isim yaptı. Lider ve sideman olarak katıldığı birçok konserin yanı sıra başarılı funk grubu Shine ile Almanya, Avusturya ve İsviçre'de sayısız konser ve festivalde yer aldı. Bu süre zarfında Seiler grup lideri olarak ilk albümü Asimetri'yi de yayınladı. Rotary Kulüp tarafından verilen 2006 Genç Sanatçı Ödülü ve Richard Strauss Konservatuvarı'ndan caz saksofon dalında en yüksek dereceyle mezun olmak gibi başarıları imza attı. 2010 yılında New York'a taşındı ve New School of Jazz and Contemporary Arts'ta eğitimine devam etti. Orada John Coltrane'in basçısı Reggie Workman, dünyaca ünlü gitarist Pat Metheny, çağımızın en ilerici saksofoncularından biri olan Donny McCaslin, deneysel besteci Kirk Murak ve daha birçok caz efsanesiyle çalıştı. Martin Seiler'ın Ömercan Şakar ile ilk işbirliği olan Psych Audio bu dönemde ortaya çıktı. Martin Seiler, Sazakan gibi projelerin dışında beste yapmaya ve kendi beşlisiyle birçok ülkede konser vermeye devam ediyor. Şimdi tekrar müzik diyelim ve Earth Is Alive albümünün son 3 çalışmasını dinleyelim. Albüme adını veren The Earth Is Alive, Sam Azen ve Whispers of the Ancestors Within. The Earth Is Alive'da gruba sesiyle Meksika Nahuatl kültürünün rehberi, müzisyen ve Xochitl Inquiquitl, şarkıdaki çiçekler törenlerini yöneten Cuauhtli Vazquez katılıyor. Bugün sizlere tüm dünyadan ritimleri Anadolu ezgileri ile bir araya getiren Sazakan grubunu ve albümleri Earth Is Alive'ı dinletmek istedik. Albümün son 3 güzel çalışmasını The Earth Is Alive, Sam Azen ve Whispers of the Ancestors Within'i tekrar hatırlatarak sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.
1: The Earth Is Alive. You know, people come to my house sometimes, they're preaching different philosophies, religions, what, and you know, and I grab a piece of earth. You know, I just reach down and I grab some earth and I tell them, you see this? What do you call this? They go, that's dirt.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertekin'in izinden gidiyoruz. Rock'n'Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hem müziklerini hem de Ertekin'le kurdukları bağları keşfediyoruz. Bugünkü programımızın konuğu ise Hall of Fame'e 2006 yılında Kid Rock tarafından takdim edilen Lynyrd Skynyrd oluyor ve Call Me The Breeze ile başlıyoruz.

0: Mr. Breeze.
1: Lynyrd Skynyrd, Amerikan rock tarihinin en karakteristik ve en toprak kokan gruplarından biri olarak 1960'ların sonlarında Jacksonville'da doğdu ve grubun temelleri lise yıllarında bir araya gelen Ronnie Van Zant, Gary Rossington ve Alan Collins tarafından atıldı. Başlangıçta farklı isimler altında çalan grup, sonunda okuldaki disiplinli tavırlarıyla bilinen beden eğitimi öğretmenlerinden esinlenerek Lynyrd Skynyrd adını benimsedi. Bu isim bile aslında grubun asi ruhunu ve mizahi bakış açısını yansıtıyordu.

1960'ların sonu ve 70'lerin başında Amerika'da rock müzik hızla çeşitlenirken Lynyrd Skynyrd kendine özgü bir yol çizdi. Blues, country ve rock'n'roll'un iç içe geçtiği bu müzik, daha sonra Southern Rock olarak adlandırılacak olan türün en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi. Grup uzun yıllar boyunca barlarda, küçük kulüplerde ve Güney eyaletlerinin tozlu sahnelerinde çalarak kendini geliştirdi. Bu süreçte kazandıkları sahne deneyimi, onları yalnızca bir stüdyo grubu değil, aynı zamanda sahnede büyüyen bir performans makinesine dönüştürdü. 1, 2, 3, 4.

Lynyrd Skynyrd'ın kaderi 1970'lerin başında Al Cooper'la karşılaşmalarıyla değişti. Cooper grubu bir konserde izlediğinde onların ham enerjisini ve özgün sound'unu hemen fark etti. Onları keşfeden isim olarak Cooper, Lynyrd Skynyrd'ı Atlantic Records'la buluşturdu ve ilk albümlerinin prodüktörlüğünü üstlendi. 1973 yılında yayımlanan Pronounce Lehner Skynyrd albümü grubun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Bu albümde yer alan Free Bird ise yalnızca bir şarkı değil, rock tarihinin en epik kapanışlarından birine sahip bir manifesto haline geldi.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Erte Günün programındasınız ve Rock'n'Roll Hall of Fame'e 2006 yılında takdim edilmiş olan Lynyrd Skynyrd'la olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Ertegün, Atlantic Records'u kurarken temel odağını rhythm and blues ve soul müzik üzerine kurmuş olsa da zamanla rock müziğin yükselişini doğru okuyarak şirketin yönünü genişletmeyi başarmıştı. Lynyrd Skynyrd gibi güneyli, sert ve köklerine bağlı bir grubun desteklenmesi bu vizyonun en önemli göstergelerinden biri olarak tarihe geçti. Ertegün doğrudan grubun prodüksiyon sürecinde yer almasa da Atlantik çatısı altında bu tarz gruplara alan açarak onların dünya çapında tanınmasını sağlayan en önemli figürlerden de biri oldu. Give Me Three Steps ve I Need You gibi şarkılarsa resmen bu birlikteliğin en güzel kazanımları olarak tarihteki yerini almış oldu.

A Second Helping albümü, grubun popülerliğini katlayan bir çalışma olmuştu. Bu albümde yer alan Sweet Home Alabama, kısa sürede Amerikan kültürünün bir parçası haline geldi. Şarkı hem güneyin kimliğini savunan sözleriyle hem de akılda kalıcı gitar riffleriyle Lynyrd Skynyrd'ı dünya çapında tanınan bir isim yaptı. Atlantic Records'un güçlü dağıtım ağı ve Ertegün'ün sektördeki saygınlığı ise grubun bu başarıyı uluslararası arenaya taşımasında büyük rol oynadı. Sweet Home Alabama'yı TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Lynyrd Skynyrd 1970'lerin ortasında ard arda çıkardığı albümlerle zirveye ulaşırken sahnedeki enerjisiyle de efsaneleşti. Ancak bu yükseliş 1977 yılında yaşanan trajik bir olayla kesintiye uğradı. Plane Crash olarak bilinen uçak kazasında Ronnie Van Zant başta olmak üzere grubun önemli üyeleri hayatını kaybetti. Bu olay yalnızca grubun değil tüm rock dünyasının hafızasında derin bir iz bıraktı. Atlantic Records ve Ahmet Ertegün için de bu kayıp yalnızca ticari değil, aynı zamanda kişisel bir üzüntüydü. Çünkü Ertegün sanatçılarıyla kurduğu yakın ilişkilerle bilinen bir yapımcıydı. Yıllar sonra Lynyrd Skynyrd'ın müziği yaşamaya devam etti ve grup farklı kadrolarla sahne almaya yeniden başladı. Bu kalıcı etki 2006 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilmeleriyle taçlandı. Bu onur grubun yalnızca ticari başarısını değil, aynı zamanda Amerikan müziğine yaptığı kültürel katkıyı da resmileştirdi. Grubu Hall of Fame'e giriş töreninde Kid Rock takdim etti. Kid Rock konuşmasında Lynyrd Skynyrd'ın kendi müziği üzerindeki etkisini ve grubun Amerikan rock geleneğindeki yerini vurguladı. Törende sahneye çıkan hayatta kalan üyeler ve müzisyenler geçmişle bugünü bir araya getiren duygusal bir performans sergiledi. Bu an Lynyrd Skynyrd'ın yalnızca bir grup değil bir miras olduğunu bir kez daha gösterdi diyelim ve grubun en etkileyici çalışmalarından Tuesday's Gone ve Simple Man'le devam edelim. Sonrasındaysa kapanışı yapmak için tekrar burada olacağız.

0: Bugün geriye dönüp baktığımızda Lynyrd Skynyrd'ın hikayesi azim, keşif, trajedi ve ölümsüzlükle örülmüş bir yolculuk olarak karşımıza çıkıyor. Ahmet Ertegün'ün müziğe olan tutkusu ve Atlantic Records'un sağladığı bu platform, onların hikayesinin dünya çapında duyulmasını alan açmıştı ve Lynyrd Skynyrd bu fırsatı içtenliği ve sahiciliğiyle bir efsaneye dönüştürmeyi başardı. Ben Osman Yüksel, önümüzdeki hafta başka bir hikayede buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.
1: Ertegün'ün izinde.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası How He Loves. 2000'li yılların başında David Crowder Band tarafından hafızalarımıza kazınan bu parça, kendisinden sonra gelen pek çok sanatçıya da ilham kaynağı olmuştu. Ancak şarkımız orijinalinde John Mark MC Millan'a ait. 2005 yılında şarkıyı besteleyip yayınlayan sanatçı The Song Inside the Sounds of Breaking Down isimli ikinci stüdyo albümünü almıştı. Ancak parçanın en çok bilinen versiyonu David Crowder Band olmuştu. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani John Mark versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından David Crowder'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve All This For A King diyoruz. İlk olarak How He Loves sizlerle.

Old Is For A King bizlerleydi. Şimdi ise sırada Stony End var. 1971 yılında Amerikalı başarılı sanatçı Barbara Streisand tarafından hafızalarımıza kazınan bu parça, sanatçının aynı yıl yayınladığı cover albümünde yer alıyor. Parça albümüne alınmadan önce single olarak yayınlandığı sırada uzun süre Barbara ile anılmış. Ancak parçamız orijinalinde Laura Nyro'ya ait. 1967 yılında parçayı besteleyip yayınlayan sanatçı, şarkının çıktığı süreçte beklenen ilgiyi pek göremese de birkaç yıl sonra Barbara yorumu parçanın hak ettiği değeri görmesini sağlamış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Laura versiyona kulak vereceğiz ama hemen ardından Barbara'yı da dinlemek istiyoruz ve Guilty diyoruz. İlk olarak Stony End sizlerle.

Sırada disco pop janrasının başarılı isimlerinden biri Boney M var. 70'lerde en ünlü parçalarından biri olan Gotta Go Home'la gönlümüze taht kuran başarılı grup bu parçayla uzun süre zirvede kalmıştı. Ancak parçamız Alman müzik grubu Night Train'e ait. Parçanın adı ise Hallo Bilmenbach. 1967'de Lonely Days single ile çıkış yapan ve The Sucks adıyla kurulan grup 1972'de Night Train olmuştu. Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren parçaları ise Boney M'in ilgisini çekmişti ve Gotta Go Home adıyla yeni sözler yazılarak piyasaya yeniden sürülmüştü. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Night Train versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Boney M'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Ma Becker diyoruz. İlk olarak Hallo Bilmenbach sizlerle.

Ma Baker bizlerleydi. Şimdi ise sırada Chow Chow Train var. Japon pop müziği jenresinin önemli gruplarından biri olan EXILE'ın 2008'de yayınladığı bu single yalnız Japonya'da değil tüm dünyada da büyük ses getirmişti. Ancak parçamız orijinalinde başarılı başka bir Japon grup Zoo'ya ait. 1990'da Careless Dance parçasıyla çıkış yapan grup hemen ardından yayınladıkları Chow Chow Train'le adından sıkça söz ettirmişti ancak ilk parçaları kadar ilgi görememişti. Ardından yıllar sonra yayınlanan EXILE yorumu ortalığı kasıp kavurdu. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Zoo versiyonuna kulak vereceğiz. Hemen ardındansa EXILE'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve I Wish For You diyoruz. İlk olarak Chow Chow Train sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Evanescence. Başarılı kadın vokale bu programda daha önce hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta 2012'de Almanya'da verdiği unutulmaz akustik konserinden bir kesit var. Hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Erdoğan kabulde Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla ilgili açılan davada 5. duruşma yarın yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Kamu görevlilerinin e-imzalarını taklit ederek sahte diploma ve resmi belgeler düzenleyen suç örgütüne yönelik davada mütalaa açıklandı. Örgüt elebaşı olmak suçundan yargılanan sanık Ziya Kadiroğlu'nun 120 yıl hapsi istendi. Savcı örgüt üyesi olarak değerlendirilen 16 sanık hakkında da 22 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istedi. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump, savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Buna karşılık ABD Savaş Bakanı Hegseth ise ateşkesin sürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken, İran Meclis Başkanı Kalibaf, yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise Perşembe gününden sonra hissedilir derecede sıcaklık artışı olacak. Haberleri sunduk.

Onur Metinel'in hazırladığı Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizinleyiz. Şark Denizi'nin incisi Filipinlere ayırdığımız son bölümde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılar için güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz.

Yak ka balilim sa talagsaong katahong. Ikaw tinggas pa.

Açılışta geleneksel Filipin halk şarkıları üzerine çalışmaları bulunan gitar ve ses sanatçısı Petrus Alaba'dan Buhisa Kanunay, Dahilsa Io, Baleleng, Lakkaw, Matutmo ve Pangako isimli 6 şarkıyı dinledik. Filipinlerin geleneksel müziği diğer ülkelerin yerel müziği gibi çoğunlukla kırsal Filipinlilerin yaşamını yansıtır. Asya'daki benzerleri gibi Filipinler'den çıkan birçok geleneksel şarkının da doğayla arasında güçlü bir bağ vardır. Bununla birlikte ülkeye özgü çoğu müzik türü daha Asya'ya özgü olan pentatonik ölçekten ziyade diatonik ölçeği kullanmaktadır. Radyo 3 Dünya'dan yerel seslerde şimdi 6 şarkı dinleyeceğimiz Filipin halk şarkıları üzerine albüm çalışmaları bulunan gitar ve ses sanatçısı Petrus Alaba sizlerle.

Dünyadan Yerel Sesler'de Şart Denizi'nin incisi Filipinlere ayırdığımız programların son bölümünde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Geleneksel Filipin müziği ülkenin tarihini farklı kültürlerin bir erime potası olarak yansıtmaktadır. Bugün görülen baskın kültürel soylar arasında Hispano, Meksika, Amerikan ve bir ölçüde Çin, Hint ve İslam vardır. Bu nedenle Filipin müziğinin tüm yapısını batı ya da doğu olarak kesin bir şekilde sınıflandırmak zordur. Sıklıkla kullanılan bir sistem etno-dilbilimsel veya kültürel bölümlere göre sınıflandırmadır. Örneğin biraz daha Hispanik olan geleneksel Tagalog müziği, Ifugao müziğinden ve Maranao Kulintak müziğinden farklıdır. Bir orta nokta ise vokal müziğin ülkedeki her etnik grupta önemli ölçüde bir anlam ifade etmesidir. Dans için hazırlanmış bazı müzikler olsa da geleneksel müziğin en iyi korunmuş biçimi vokal için tasarlanmış, ilk olarak destansı şiirlerin en eski biçimleriyle söylenen ve daha sonra enstrümantal eşliklerle zenginleştirilmiş müziklerdir. Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken söz yazarı, şarkıcı Petrus Alaba'nın The Great Filipino Songbook albümünden 6 şarkı dinleyeceğiz.

Önümüzdeki hafta Papua Yeni Gine'yi ziyaret edip ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinleyeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Program

Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Seslerle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: caz ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında saksafoncu Lester Young'ın 1956 yılında kaydettiği iki albüm The Jazz Giants ve Press and Teddy'den seçtiğimiz parçaları dinleyeceğiz. Lester Young, yani namı değer Press, The President, caz tarihinde bir devrimdir. Onun stilini anlamak aslında o dönemin genel sert anlayışına karşı yapılmış en zarif başkaldırıyı anlamaktır. Onu akranlarından ayıran ve modern cazın cool jazz temellerini atan çalma stili, hafif ve havadar bir ton, melodik hikaye anlatıcılığı, laid back, geriden gelme zamanlaması, alternatif parmak pozisyonları ve enstrüman tutuşudur. I Guess I Have to Change My Plan ve I Didn't Know What Time It Was ile caz ağacı başlıyor.

Nestor Young'dan önce tenor saksafon dendiğinde akla Coleman Hawkins gelirdi. Gür, sert, agresif ve vibratosu, ses titretmesi, yoğun bir stil. Nestor'un farkı, o saksafonu adeta bir flüt veya alto saksafon gibi hafif, pürüzsüz ve az vibratolu çalardı. Ses tonu bulutsu ve lirik olarak tanımlanır. Bu yumuşaklık 1950'lerdeki cool jazz akımına Stan Getz, Miles Davis gibi doğrudan ilham vermiştir. Gigantic Blues ve This Year Kisses ile caz ağacı devam ediyor.

Radyo İşte Caz Ağacı programında saksafoncu Lester Young'ın 1956 yılında kaydettiği iki albüm The Jazz Giants ve Prince and Teddy'den seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Dönemin müzisyenleri akorlara vertikal, yatay odaklanırken Lester melodik çizgilere horizontal, dikey odaklanırdı. Solo atarken sadece akor basmaz, yeni bir şarkı besteliyormuş gibi akıcı cümleler kurardı. Notayı nereden çalacağını bildiği kadar nerede susacağını da bilirdi. Nefes payları ve sessizlikler soloların ayrılmaz bir parçasıydı. Ritmik olarak inanılmaz bir esnekliğe sahipti. The Jazz Giants albümünün son parçası You Can Depend On Me ve Present Teddy albümünden açılış parçası All Of Me dinliyoruz.

Mester aynı notayı farklı parmak kombinasyonlarıyla çalarak seste küçük tını farkları yaratırdı. Bu teknik aynı notanın rengini ve parlaklığını değiştirerek müziğine mikrotonal bir zenginlik katmasını sağlardı. Müziği kadar görsel de ikonikti. Saksafonu dikil yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yana yatırarak tutardı. Bu duruş onun hem müziğindeki hem de kişiliğindeki farklı olma ve cool kalma isteğinin bir simgesi gibiydi. Billie Holiday ile olan dostluğu onun çalma stilini çok etkilemiştir. Billie'nin vokalindeki esneklik ve duygu Lester'ın saksafonuna, Lester'ın lirik cümleleri ise Billie'nin şarkı söylemesine yansımıştır. Programın sonunda Prisoner of Love ve Louise dinliyoruz.

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Edward Green 1 numaralı keman sonatına da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümünde Frédéric Chopin'le başlıyoruz. Besteci Franz Liszt'le tanıştığı ve Paris salonlarında piyanist olarak ünlendiği 1833 yılında İlk Etüdler serisini yayınlamış. Bu seriden temposu, şiirsel karakteri ve melodisiyle diğer etütlerden farklılık gösteren Mi majör 3 numaralı eseri dinliyoruz. Jane Coop seslendiriyor.

Chopin'in Franz Liszt'e ithaf ettiği Opus 10 serisinden Mi majör 3 numaralı etüdü piyanist Jane Coop seslendirdi. 16. yüzyılın İspanyol bestecisi Pedro Guerrero'nun Prado Verde y Florido adlı eseriyle devam ediyoruz.

Jordi Savall yönetimindeki Hesperion 20 topluluğu, 16. yüzyıl bestecisi Pedro Guerrero'nun Prado Verde Florida adlı eserini seslendirdi. 20. yüzyıl bestecilerinden Herman Ambrosius'a ait bir suite var sırada. Zagreb gitar üçlüsünden dinliyoruz.

Alman besteci Hermann Ambrosius'un 1954 tarihli 3 gitar için süitini Zagreb Gitar Trio'dan dinledik. Johann Sebastian Bach'la devam ediyoruz. Bestecinin Do majör 1 numaralı orkestra süitinin uvertürünü Stavanger Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Stavanger Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Amerikalı besteci ve piyanist Philip Glass'ın 1969 yılında herhangi bir enstrüman kombinasyonu için yazdığı Benzer Hareketli Müzik adlı eseri var sırada.

20. yüzyıl bestecisi Philip Glass'ın Benzer Hareketli Müzik adlı kompozisyonunu Ivan Siller yönetimindeki Richard Cata topluluğu seslendirdi. Richard Wagner'in Tristan ve Isolde operasından Zoltán Kocsis'in solo piyano için düzenlediği bir konser prelüdüyle devam ediyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 21 Do Majör 1. Senfonisini Frans Brüggen yönetimindeki Hollanda Filarmonik Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Edward Grieg'in 1865 yılında kaleme aldığı Opus 8 Fa Majör 1 numaralı keman sonatıyla devam ediyoruz.

Edward Grieg'in Opus 8 Fa majör 1 numaralı keman sonatını kemancı Wilde Frank Bierke ve piyanist Jens Elvekjær seslendirdi. Sırada Zoltan Kodály var. Bestecinin Kadınlar Korosu için 4 İtalyan madrigalini Jutland Odo Korosu'ndan dinliyoruz.

Bergens Dal yönetimindeki Jutland Oda Korosu, Zoltán Koda'ya ait 4 İtalyan madrigalini seslendirdi. Programımızın bu bölümü, romantik dönemde öne çıkmayı başaran ender kadın bestecilerinden Dora Pejacevic'in orkestra için noktürnüyle sona eriyor.

edebiyat müziğine ilk modern senfoniyi kazandıran Dora Pejacevic'in orkestra için nocturnünü Pal ve Despay yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.